saçlarımı anlattım bugün. Ne kadar alışmışım anladım canım.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bari bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

Assalamu alaykum, hürmetli radyonluqçılar. Anlavatqanlar, Türkiye Avad Radyosu'nun Uyghurcha anlatışı bugün 2025 yılı 10 avgust düşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1, Ürümçi vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radyonluqçılar, anlatışlarımız her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti çüştünkin saat 4'den 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarqıtıldı. Anlatışlarımızın radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı alaysınlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçen, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyonluqçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Türk dünyasının sahne seneti ve nakşı müzik katarlık programıyla bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kalemem.

Hürmetlik radio anlıkçılar, hem de haberle anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmulları tümendikçe. Xitay'da Yunus Tayponborn'ı 1 milyondan artık Xitay'ın öyme kallarından ayırdı. Xitay mesulleri Yunus Tayponborn'ın kurukluk eğitip gelişi denken Şanghay'ın özüçüge ağan aldı, devletin şarkıda 1 milyondan artık kişinin öyme kallarından ayrıqallıqını bildirdi. Meteorologiya idmesulları Boran'ın Cejan ölkesi karşılık Yunhan şehirde tunç kötüm kurukluk çıkanda saatiga 150 km süratke yetkenlikini ilan kıldı. Tayfun Borne tahminen 1 saat dinkin Vinju şehirde ikinci kötüm kurukluk etip geldi. Boran rayon miqyasında katnaşını toxtutup fakat Şanghay'da 1400 nöbetçi ayrıplan uçuşu emelden kaldırıldı. Xitay mesulleri ilgiri Yunus Tayponborn üçün en yukarı seviye boğan kızıl agahlandırış ilan kıygan ama buranın seviyesi düşembe ettiğinden başlap torpikal buranga tüvildi.

Arakçı, Oman bile ilip bağlan müzakirelerimiz Hormuz boğazının içildi kallıkını bildirmeydi. Bunun işgaşırılışı için başka şartlarının orundalışı gerek. Bu şartla vasıtçıla arkalık Amerika terbiye yetküzüldü diye. Örmetlik radyo onurçıla. Miladino Gazze planının birden bir hal kılış yolu işgeldikine gitti. Tinçlik Kenişi Vakaletçisi Nikolay Miladino, İsrail'e Başministeri Benjamin Netanyahu tarafından letkınlığa karamay, Amerika kollagan Gazze planının birden bir hal kılış yolu buluşuna davamlaştırıp atkallıkını gitti. Tehmi köp söhbetlerinin davamlaşıp atkallıkını ve icabi bir netice ilip gelişini ümit kıldıkallıkını bildirdi. Plan Hamas'ın kurallarını bir Palestin idare kılış örgünü tapşırıp birişini ve İsrailiyanın Gazze'den çıkınışı başlışını nişan kılıdı. Hürmetlik radyo muhçuyla. Suriye, Rusya bilen herbi bazıla meselesi de kilişim asıl kıyallıkını ilan kıldı. Suriye Taşkı İşlam Ministerliği, Demeşik ve Moskova'nın 18 aylık müzakirlerdenkin Hemeymin ve Tertus bazılardaki Rusya mevcutluğunu kaydının tertip kisiliş meselesi de kilişim asıl kıyallıkını ilan kıldı. Suriye, Pukravi muhasiselerinin tizginini koluk alıdı. Herbi muhasiseler olsa ortak terbiyeleş ve salahit yetiştiriş merkezleri gaylandırıldı. Ministerlik, ötüş müsabısının 3 ay işçi tamamında kalıqını mı sözler gülü hava kıldı. Hürmetlik radyonlukçıla. Meta, ballağı yetküzgen zini sebebidin Amerika'da yeni bir sotkuduş geldi. Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey ştatlarının baş teptişleri Meta'nı Instagram ve Facebook'ni ballağı için kasten zehirlik aletke ilip kiliş bilen eyiplemekte. Federasyon sotunun bağlıca heyetini tallışı bilen birge çarşamba günü Oakland'da başlanışı ve içiliş nutuklarının 18. Ağustos'ta kılınışı mülçerlenmekte. İştatla meta münberlerinin ösmürler için kandak işliş gerektik doğrusu da çekilmelerini yol koyuş ve 1 trilyon 200 milyar dolar geçe cerimanı koyuş ne talep kılmakta.

0: Алматкыныңлар Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetli kredyonlukçula, Rosatom, Rusiyalik mutkassisler İran'da bu şehir yadro elektrik stansı kayıtışı başladı dedi. Rusya Devletlik Yadro Energi Örgünü Rusatom'un baş müdürü Alexey Lihachev, Rus mutkassislerinin İran'da bu şehir yadro elektrik stansı kayıtışı başlığını bildirdi. Lihachev, paytaxt Moskva'da muhbirlarga bergan bayonotida bu şehir yadro elektrik stansidagi xizmatlar ustida to'xtaldi. Bu şehir yadro elektrik stansiyasiga mutaxassislarni qayta evetiş musabbisining boshlanganligini bildirgan Lihachev, injenerlik va texnikalik xodimlardan dastlabki 5 kishi rayonga yetib bordi va vazifalarini o'tashga boshladi dedi. Lihachev stansiyasida vazifa o'tayotgan rus mutaxassislarning sonining 25 ga yetganligini va bu sonni 100 ga yetkazishni planlaganligini eskartdi. İlgiri İran'dan tarqaqlaştırılgan barlıq mütəxəssislərini imkan qədər ən qısqı vaxt içində qayta əvətiş inşallahlıqını tutuqan Lihachev, xadımlar sanının ilgirki səviyyəyə toluq yetkizilişin bolsa, Amerika bilən İran otursuda uruş toxtuş kelişimiga və İran bilən özlər arasıda asıl qılındıqan kelişimlərinin inəqləşişiga bağlıq ikəlikini ifadildi. Bu şehir yadro elektrik stansiyası da Rusya'nın iştirak kılışı bilen kurulubatkan 2. ve 3. numarlık yeni enerjiye bölümlerdeki hizmetlerinin dağımlaşı vatkallıkını bildirgen Lihachev, asası ve yardımcı binalarının kuruluşu dağımlaşı vatkallıkını etti. Rusatom herbi xavfler sebebidin bu şehir yadro elektrik stansiyası da vazife tavatkan kadımlarını kol ihtibalda Ermeniye arkalık İran'dan tarqaqlaştığan idi. Amerika ve İsrailiyanın İran kartılgan hücumlarının ilgiri istansısı da 639 nöper Rus atom xadimi vazif ötümekteydi. Hürmetlik radiyanlıkçıla, Hindistan'ın Assam ülkistik sellerde Kazakigallarının sani yüzgü ürlüdü. Ülkünün 25 rayonunda 1 milyon 100 mindan artık kişinin sellerinin tesiri uçurgallıkı bildirildi. Hindistan'ın şimal şarkıdaki Assam ülkesinde şiddetli yağmurluğa keltürüp çıkan sellerde cinizden ayrılanlarının sahne yüzgü çıktı. Assam ülkelik apetine başkuruşu idarısının bayanatı da ülke miqyasdaki sellerde ahirki 24 saatte yeni iki kişinin hayatına ayrılanlığı kuturuldu. Şunun bilen ülkede sel sebebinin hayatına ayrılanlarının sahne yüzgü ürledi. Assam ülkülük başministri Himanta Biswa Sarma X İctimai Alak Subsidin ilan kıygan bayanatı da ülkenin 25 rayonunda 1 milyon 100 milyon artık kişinin sellerinin tesiri uçurgallıkını bildirdi. Şiddetlik yamgurla ve sellerinin ülkenin ul eslerlerine çoğun zey yetküz geldi ki, ülkemin kıyasında 16.961 hektarlık terolga yerinin mu su astıdık ağallıkı bildirildi. Cenubi Asya'da iyun, sintabir aylarda iğir təsir yartıdığan pəsillik yamğur Hindistan ve Pakistan Katarlıq rayon devletlerde her yili çoğun kölemlik təbii apetlerge ve sebep bulup kemmekte. Hürmetlikler yanlıqçıda, Yemen armiyası Husilanın El-Muhakkiga hücumada 7 kişi ölüp 30 kişi yaralandı dedi. Kanunluk Yemen hükümeti karşılık armiye bu hücumunu bütün armiyaya kılınan da bahalayamaz dedi. Yemen armiyası İran'ın kuruluşu Husilanın devletinin garbetki Almuha şehri ve portuğa başkurulduğun bomba hem de uçukçuz hava aparatları bile ibbağa hücumu da 4 esker bilen 3 pukranın hayatına ayrılgallıkını köpüncüsü pukra bulup 30 kişinin yarlangallıkını bildirdi. Armiya bayanatçısı Polkovnik Macit En-Nüzeyli, Husilanın 9. Avgust'ta El-Muha şehri ve portuğa başkurulduğun bomba hem de uçuksuz hava aparatları bile hücum kıyallıkını bildirdi. Nüzeyli, hücumlarda Pukravi Ahaliler Rayonu, Ulesler'le elektrik işlep çıkış müesseseleri ve şehir içindeki bazı Pukravi noktalardan başka herbi bazılarının mu nişan kıyallıkını eskertti. Hücumlu halkaralık insanperverlik hukukun aşkar depsendi kılıç dep bağlıgan Nüzeyli 4 esker bilen 3 pukranın hayatına ayrılgallıkını köpüncüs pukraların teşkil tapkan 30 kişinin yarlangallıkını tutudu. Husilağı teve 11 uçuksuz dava aparatı itip düşürüldü. Yardarların köpüncüsünün davanın içtinkin doktorhandan çıkkallıkını bildirgen Nüzeyli El-Muhadiki hava müdafiye kısımlarının Husilağı teve 11 uçuksuz hava aparatını itip düşürgenlikini bildirdi. Nuzeyli Yemen armiyasının El-Muhadiki kısımları kartlığa hücumunu bütün armiyaya yıkılan hücumda bağlaydıqallıqını eskertti. Yemen kurallı kısımlarının bir ortak kumandallık, başkuruş ve herbi karar çıkarış alayda organ astıda paliyet ilip bardağın devletlik her bir aparat işkellikini tektilgen Nüzeyli bu hıl hücumlağa bu dairde inkes kaytırıldığını bildirdi. Nüzeyli Yemen armisinin tehdit menbelerini yoktup ünümsüz aletke ilip geliş için kereklik irade ve iktidarga iyi işkellikini, pukralanın can ve mal bekaterlikini kogdap Husila'nın hücumlarını tosuşuna devamlaştırdığını bildirdi. Yemen armiyasının barlık frontlarda faaliyetlerini davamlaştırdığını bildirgen Nüzeyli, Husila peydakigan tehditinin ve İran layihasının ahırlaştırılışı bilen Yemen'de bekaterlik, mukumluk ve devlet organlarının kaytidin tikiliniş inşallarına yitidigallıkını kaytidin tekrarladı. Hürmetli radyoanlıkçılar, Girsiyada 106 okşumağan noktada Palestin'e azatlık talep kılıp namayışla ötküzüldü. İsrailiye Taşkı İşler Ministerliği Girsiyadaki İsrailiyeliklerge dikkat tartmaslık ve salayitini aşkarlap koyduğun ehvalladın sakınlış agahlandırışıdı boldu. Girsiyanın payitahtı Afina Palestin'i kolla şerketlerge sahip hallı kıldı. Herketki katnaşkıçıla Girsiya hükümetinin İsrailiyeni kollap ırkı kırgınçılık şirk boğallıkı karşı şuarlarını tavuldu. Munastanaki meydanda cem boğan mınlaç kişi kiyinçi şuarlar bilen Sintagma meydanına karap yürüş kıldı. Girsiya'nın nurgun aralırdı mı Palestin'e azatlık yığılışları ötküzüldü. 106 okşumağın noktada ötküzülgen herketlerde Girsiya hükümetinin İsrailiye tereptarı siyasetlerge narazılık bildirildi. Yeni bir tereptin İsrailiye Palestin terepdarı narazılıkla sebebidin Girsiyadaki pukralardın özlerini yoşuruşun talep kıldı. İsrailiye Taşkı İşler Ministerliği Girsiyadaki İsrailiyeliklerge dikkatlerini tartmaslık ve salayitini aşkarlap koyduğun ehvalladın sakınış agahlandırışı da buldu. Hürmetli radyoanlıkçılar, İran Hormuz Boğazı'nın tizginine öz ilki tutsuzluğunu ilan kıldı. İran Meslehat Genişi'nin reisi Sadık Amuli Larjani, Tehran'ın hiçkandak şart şeraiti aslında Hormuz Boğazı'nın tizginini koldun berip koymağını etti. Strategilik deniz yolunun ilgili hukukunun İran'ı tevbe işkellikini bildirgen Larjani, Boğazı'nın konu altıge kayıtmaydıqallıkını mı sözlerge ilave kıldı. Hürmetli radyoanlıkçılar, Saudi Arabistan'daki Sapa Zavutu düzbegen otapıtı da 16 Bangladeşli hayatından ayrıldı. Bangladeş Köçmeller Paravallıkı Ministerliğinin ilan kılınan bayanat kısaslığında yekşembi günü Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'daki bir Sapa Zavutu düzbegen otapıtı da kem digende 16 Bangladeşli köçmen hadım hayatından ayrılgan.

Kurban boğucularının köpüncüsü Naugan, Nator ve Radşahi rayullardan kegelleşken. Hürmetli kredyanlıkçılar, yukarıda haberle anladınlar. Hürmetli kredyanlıkçılar, hem de ataklı nakşçı Murat Bozdoğurluşu da can tenarım

Abdülhamid. O muhabbetini yazdı, vətənini yazdı, erkillikini yazdı, adaletini yazdı. Ay Allah hukukunu, şəxsi erkilliklerini, xalqın mağrib tərbiyəsini səhni gelip çıxdı. İctimai tənsizlikke eynek tuttu. Onun ismi Cəbər Cabbarlı olup, onun ölməz əsir Aydın bilen tanışıp çıkınız. Qınındaqda diqqətinizlə proqramımızda bolsun. Cəbər Cabbarlı 1899 yılı 22 Mart'ta Baku'a yakın Xizi hissedə ailesinin 14. percent tüsübde de dünyaya gelirdi. Dikki 3 yaş vaxtıda dadısından ayrılıp qalan Cəbər anısı Şehbike hanımının pidakarlığı bilen çoğun buludu. Namratlıq səbəbidin başqa aki inileri mektepki baramağın bolsun mu, anısı çın turup ve büyük arzu bilen pekat 10 yılı okutuşku müvəbbaq buludu. Mağrub hayatını medreselerde başlayan Cəbər, dikki başlangıç mektepinin ahir sınıfıda tuncu şiir ve hikayelerini yazıdı. Ötkür zihni ve qatiyyilik bilen, okutukçularının dikkatini kozulgan yaş Cəbər, kiyin 7. Rus Tatar mektubiga okuşku kirdi. İktizadi qiyinçilikla onu Aleksiyev mektubidin Baku Politexnika mektubiga ötkülüşke mecbur kirdi. O, hemela şaraitde yizişini ve ümginişini izcil damlaştırdı. Senet hayatının deslep gillerde hecivi ve lirik şiirlığı yüzlengen Cabbarlı'nın bu devirdeki eserlerde Tevfik Fikret'nin tesirini enik eskiyalı buludu. Kalemini namratlıkların uttursu da tavlap çoğun bu yaşsa da vaqtdan ötüşü bilen Azerbaycan edebiyatının en küçük evazlardan birge aylanıdı. Cəbər Cabbarlı'nın edebi müsabisi tədqiqatçılar tərəfindən 3 asaslıq devirge bölündü. Bu devirlerin her biri hem Cabbarlı'nın kaleminin pişbitilişini hem Azerbaycan'ın ictimai buruluşunu eksettirdi. Birinci devir 1920 yılı geçip olan yılların üzücü kaldı. Cabbarlı bu devirde tunç şiirlerini mektep, babayı emir, ve kutuluş jurnallarda ilan kıladı. Şam vaxtıdaki bir yetim şiiri bilen şiir müsabıqısı birinci bulup öz damını tuntudu. Közbüyakçı soğudigarlarını, cemiyetki paydası tekmeydiğen ziyali ilanı ve ayallığa kılıngan adaletsizliklerini hercibi şiirler arkada tenkit kıladı. Tuncu drama eseri Vapali Sariye'ni, Tuncu hikayesi Aslan ve Ferhat'ını kalemge alıdı. Tarihi drama Nesreddin Şah'ını yazdı. Trablos Uruşu ve Edirne'nin İlnişi namlıq eserleri bilen Türk milletinin müstakillik ve kahramanlık destanını sahne gelip çıkıdı. İkinci devir 1920 yılından başlayıp şekillenirdi. Bu devirde ictimai tansızlıkını ve tabiqila utturistik tokunuşunu temi qiygan Aydın ve Oktay Elioğlu namlıq muhim eserlerden yazdı. Azerbaycan tarihi ve halk efsanelerine yüzlenip Kız Yötkeş namlıq şiiri hikayelerini tamamlaydı. Tiyatr bilimini çoğunkurlaştırış için kaydıdın onu üstüdü kirdi. Ayallarının izlilişini ve erkillik görüşünü temi qiygan Gulzar hikayesini kalem kalıdı. Shakespeare'nin Hamlet eserini bu devirde tercüme kılıdı. Pişbitliş devri 1927 yılda başlandı. Cabbarlı bu devirde tarihi ve ictimai temalarını tekimi pişkan ve realistik üslupta bayan kıladı. Ot kilini de Arap istilası karşı karşılık gösterken efsanevi babak hikayesi arkalık vatan muhabbetini ve erkillik iradesini süzleydi. Ayallah hukukun temi qiygan Dilber hikayesini yazdı. En meşhur eserlerden biri olan Sivildi olsa, Azerbaycan ayallarının müstakillik ve erkillik erişi görüşünü sahne gelip çıkıdı. Yezik işlak sahasının oygunuşun temi qiygan Almaz'ını halıqlarının kerindaşlıkını mezmun qiygan 1905 yıldanı ve Yaşar'ını kalem kalıdı. Nurgun eserlerini kinoğa göçürüdü. Rejissorluk kalıdı. 1933 yılı senet hadimi unvanı bilen takdirlendi. Bugünkü mehmenimiz bolgan Aydın namlıq əsirdə cəmiyyətdə tonulğan və hürmət kisizavər bir buluş arzusunu yürgən, bıraq namratlıq bilən ilişivətqan yaş bir ərni məzmun qiygan bulub, o öz güzəllikə və nəzakit bilən həmmini məbdun qiygan Gultekin'gə aş.

болып қалады. Дадысынан өліп кетші біләнттен намыратлық түшіп қалған, бұ аял білән той қылады. Бұ бәқтілік бір жән болышта қесімі, ама айдынның ішкі дүниясы зидиетлі білән толған болып, тойның үйкілеген мәсулейті оның ройдығы бейарамлықын түгітен мейді. Вақытның өтші білән мұхаббетнің дәстепкі өтіне өті үчіп, қолыдген әсінің қымметіні көремесілікі башлайды. Gültekin bolsa eksçe öz toyunu ve aydınını mükemmelleştiriş için her kandak pidakarlıkı kükrek girdi. Mokum bir hizmeti bulmagan hem akıllık hem ruhi cihetin büyük bir veyrançılıkla baştan geçirip atkan yigitinin karlılıkı çidap duramagan Gültekin amalsızlık girdabıda eğer bir karar alıdı. Bay Zavut igisi devlet beyinin panahlıkı seğenip yigitki hizmet işkini içişe urnudu. Bu amalsız kadem hem nesinin ahırlışığı sebep buludu. Bu hiyanetini öz gözü bilen köygen aydın, fakat toyunulamaz barlık arzu armalarının mı parç parç bulup ketkellikini iskılıdı. Pulunun ve kuş katretliklerinin hem nesini belgeleydiğen bir tüzümge karıştırışını halaydı. Bırak bu köreşte yalgız kalıdı ve mağlup buludu. Çunkur bir vicdan azabı mutlu boğan Gültekin özünü öltürüp alıdı. Gültekin'den ayrılıp kalan şu minutta ona ne kadar söylediğini düşünüp yetken aydın bolsa onunsız yaşasını tallamaydı ve ölümde onun gemerah buludu. Eserde hükümran boğan asas temi muhabbettir. Bırak bu muhabbet hiç kaçan sap bulmaydı. Namratlık, amalsızlık, hıyanet ve pulun insani münasebetle üstüdge veyran kıygıç küçü muhabbetinin aldığı tuvalıdı. Bununla kartta cabbarlı, ahırda okurmenge okşaşmağın bir uçur kaldırdı. Aydın'nın, Gültekin'nin arkasından ölümge karap menişi maddi neslinin hiç kaçan hakiki muhabbetini yenip gitenmeydi kallıkını. Muhabbetinin en ahırda hemen neslinin galip gildi kallıkını köstüp beridu. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri bugün 35 yıllık kısa bir ömürge şiir, hikaye, drama, senaryeçilik ve rejisörlük sahalarda san sanıksız eserlerini sığdıralığan Cabbar Cabbarlığını birlikte donup çıktı. Senet cemiyet üçündür prinsipinden esla ayrılmagan, öz kalemini her vakit halkının avazı üçün işletken Cabbarlığının her bir eseri bugün mü biz üçün büyük bir kımmet giyge. O tallıgan temela pekat öz devrigile ait emez. Namratlık, muhabbet, hiyanet, adalet ve insan şerpige okşaş temela bulup, onun eserleri bugünkü günümüzde mu sehnilinşi kerek boğan, öz zamanıviliğine esla yukatmağan nadir eserle hesaplandı. Bugünkü programımızın bu büyük kalem ikisini tekimi yakından tanışınızga sebepçi buluşuna arzu kılış bilen programımızı müşiyede ahırlaştırmayız. Gelir hep de yine okşuş vakit görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Uyghurçanın hürmetli tıklasmelleri, Sefername namlıq programımızın yeni bölüm bilenle mınlanı kızın karşı alınız. Ben Seyran. Bu kıtımlık seyahat hatırsı da men şarkının nefis, nurlar bilen hoşluşup Türkiye'nin payitahtı Ankara'ya karab yolu çıktım. Van'dan havağı götürülgen ayrıplanım asmanını kesip ötü vatkanda kallamda hem yeni sergüzeştilerin hayacanı hem yakında koşulduğun dostluklarının illaklıkı baydı. Bu kıtım seferim fakat bir keşfiyat üşüllemez. Belki bir tebrikleş, bir toy tüykün şatlıkı katmış için idi. İstanbul'da tanışkan Güneş Hanım'ın koşnisi Elif Ankara'da toy kıldığan buktu. Güneş Hanım'ı toy için Ankara'ya kilvat attı. Meme hem bu güzel teklifki katnışış hem Ankara'nın ailenip görüş için payitahtta hele uzun vakit turuşunu karar kıldım. Üstüge döltüm ki kayıtış biletimini mu Ankara'dan aldığım buldum. Bu ceryanda men fakat toyga emez. Belkim poyuz bilen bardağın şarık tiz poyuzu sezgeçtisige ve Karadeniz kırgaklarına sözülgan bir sayahat kimi teyirli kılvat attım. Hem diyene Ankara'ya yakın şehirlerini bir günlük ziyaret kılış arkalık Anadolu'nun kalbini tekim yıkındığını tonuşunu bilalladım. Kine seyahat olsanla seferimge hemrah bulunla. Ayrı planım etigerlik destlepki vakitlerde Esenboğa'a aydırmağa konganda Ankara'daki yeniden uygunu matattı. Aerodromdan Kızılay'a yerleşken mehmanxanam karap bangırımda payitaht bana barlık iğirliği ve alicanaplıkı bilen hayırlık etigen dedi. Kent köçeleri, retlik kuruluşları ve taş tamlarının arkasına yoşurundan hayat tecrübeleri bilen Ankara destlepki karıştıla insanını başka bir ruhi halet bilen orvalı diken. Mehmanxanaga gitip bağandınken azırak demelip kimlerini almıştırdım andın. Korsukumda azırak açlık, tilimde bolsa kızıkış bilen sırtkı çıktım. Tüncü kıldığa işim bu şehirge has bir temt itiş idi. Ankara simitini birinci tallışım buldu. Koçu bulamadık ki küçük bir navayla aldırdı toktudum. Rişatkiga üstün koyulgan, işçiden hele hem sıklıkını saklavatkan kavak simitler bar idi. Ankara simiti İstanbul'dakinden farklı etti. Rengedeki kıynıklık, küncütünün köygen pırıkı ve aşı danlık, kavaklıkı hemisi birinci çişleştiler üzdü namayan kılattı. Üstündeki küncütle mol, ten yığılgan, simitin postu taş uçakta kıtırlap kızırıp getgen idi. Tiş kattık ve kavak içi bozu yumuşak idi. Bu alayda pişkan görünüş, kemirin

Üçgen bikət saklavatkan yaşanğalla salkın bir sayıq panahlanğan idi. Şehir yazlık, sustuk karamay, cimcit ama iradelik bir hareket can bilen künlü başlayan idi. Hemme aşı simit bilen bille kılınğan addi naşta mana bu şehrinin ritmini ken tabiiti ve samimi haltı diz kıldırdı. Naştıdın ki yüzümünü şehrinin kalbindeki en menelik noktaya anıt kabır karattım. Gadı Mustafa Kemal Atatürk'ün mengülük aramgahı. Kızılay bilen tan doğan karap mağınımda içimde hem kızıkış hem hürmet duygusu bağıydı. Şırlık yol gitip bağınımda bu toyuğunun oranını cimcit hürmet ilgiledi. Taştı izilgan matematikalık bir ritim bilen tizilgan taşlarının üstü de meneşke itekleydiğen bu yol insanın hem kademlerini hem tefekkürlerini asıltattı. İki tarafta tizilgan şir heykelleri köçünün heyvetinin cimcit karavullardaki idi. Manzanımca içimdeki evazlamı asla asla cimcitlişke başladı. Mazarının aldı toktuğunumda bolsa vakit toktap kaldı. Bir milletin tarihi şahit boğan taş tamları, asmanı sozulgan bayrak ve etrafını uruvağan karagay derekleri arasında çunkur cimcitle hüküm sürgen idi. Andın muzilanı aylanışka başladım. Azatlık uruşu muzida körüstülgen hücretle uruş illerden kalan boyumla ve Atatürk'ün şahsi eşyaları her biri fakat bir hatır emez, belki bir hıl callık hücret idi. Bu makamda fakat bir rehberinin hayatı emez, belki bir halkının uygun ışığımı şahit bulundum. Mazarının aldı terpigi içilgan ken hoyladı minavatkanda anıt kabrının heybeti bilen yalguz kalgan idim. Asman uçuk şamal yenik idi. Hemen her se asta asta yıkılatkandık. Bu çoncun tüzüklükte taşlarının tülü bilen bir tarih sözünü otattı. Şu aman toktap bişimini götürdüm. Çonk tüyürükle, bayrak tüyürükü ve asman sözülgan ötgür sızıkla işçide insan özünü küçükkini iskılattı. Elçü peyitte oylunun yeni bir çitidin yanırağın kattık ve ritimlik ayak avazları bilen çüçüp kettim. Esker almış iş murasımı başlangan idi. Evvel bir cop ayvak ayvaz anlandı. Andın onun yanırağın esli tadıgan ikinci, üçüncü ayakla. Bağın sır köpeygen ama ezeldin birbirinin aldık ütmegen aşık edemle goya vakit bilen besleşkendek iradelik bir tertip bilen ilgirle vatattı. Başlarını pehirlengen aldı tik tutkan askerler asta asta menip mazar aldı ki nöbetçilerge yıkıllaştı. Her bir kadem hem bir hürmet bildiriş hem bir milletten aldı ki nöbetçilerge yıkıllaştı. Her bir kadem hem bir hürmet bildiriş hem bir milletten hatirisi kızılgan bir enenedi. Murasım şunçilik noksansız idi ki. Oyladı ki hemmeyle birdemde cimcitleşip kaldı. Hiç kim birbirinden işini sormay, fakat kürbat attı. Hemmeyle şu peytinin ali cenaplıkıga zeyyet güzenmeydiğen derci cimcit idi. Nöbetine ağan eskerinin taş tektik turşi, şimdi bir hıl gayete pekerliniş duygusu peyda kıldı. Bu fakat bir vezip almıştırış emez. Belki ütmüşünün bugünkü günge, bugünün mu eğitige amanet kılınışıdek idi. Bir az vakit yine hoyldu tutdum. Nöbet başlayan askerlerinin heykeldek turşi taşlağı sınıp getken şu çunkur sükütçü de yanırgan ayağı avazları bilen birleşip getti. Ankara'da başlangan gün bu murasım bilen birge menige erişti. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri. Ankara'daki tüncü günüm fakat bir şehir sayayetlemez, belki tarih bilen korgan çunkur bağınışının kayıt kuruluşu idi. Anıt kabırının eğer bir sıklıkı, meydanlarının canlıklıkı ve yollarının tınçlıkı bilen bu şehir man köp kavetlik bir hikaye sunu atattı. Ama bu fakat bir başlanış idi. Aldığımda Elif'nin toyu baydı. Ankara'ya durduğum vaktimde seyahat hatırsı da yeni nurgun hikayelere uğrun vermem.
Кийинки кысымда пайтакт көчөлөрдүкү изденишимди давамдаштырмын.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

sen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemsiz mühterem Tanşar, bugün 2026 yılının 10. avgust düşenbe gün. Siz Trudeau'nun refirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar telindeki topşorun hatırlıysız. Bizim programı 16 metrli kıska dolgunun 17.615 kilo kesişliğinden. Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3 tapkır www.trtdinna.com internet adresi aşağı kısa telefonlarının TRT Dinle kuşumtasından VOT East Radio kanalından topşulu. Topşuvuzun bugünkü çarılışında sıngı haberlerden sın Tiyatr Yoktuluqqa Nurqa İlte programısı bilen Fener Doktoru Yusuf Altınışık Azilagen Nogayşa Nasihatlar yazmasını taqdim etarbiz.

Kudayımız hak Allah, ahirettin bol yağına, türlü türlü şahat salgam. Her bir şahat en belgilev, ahirettin nav dünyaday, yengil em taga yakşı, yaratır yağını bildirgen.

Ulu Kuday Rabbimizdin minbir yaxşı atlarının biyik önör saniyatının görülgen uğuzlanıvı ahiretti körsetgen sansız esikleri bolgan. Gözümüzden körgönümüz sosu esik emşaatlar nav dünyanın artından başka dünya yaratılığını tap manemen körsetgen.

Ol esiklerden birincisi, Kudaydın Rab atının körülgen eserleri bolgan. Rab atının alemde körüngön belgilevleri evvel Kuday barlığına em ahirettin keliyegine közler münen körülgen aşık uğuzlanuları bolgan.

bizlerge bek yaxşı em terençe bildirgen bir üyken alimdin açkanları nav olgan. Nav dünya bir başadın bacara berip turganı keng üyken el deyip olgan. Kaysi el bolsa bolsun, sosu eldin padişasının kaydeyi bolsa halkından itaatlı bolganlarga ihsanları, ikramları, yakşı, neşe, iyiliği, bar bolganı bilingendey, ası yaman halklarga em tiisli cezası bolgan.

Aynı sosu misal değil, eş imkanı var mı iken, azamatı sonsuz padişah, sultanlar sultan Allah, küşü sonsuz hak Rabbin, özüne yakşı kızmet em tagat etken halkına, bir yarası karşılığı em ilgiliği bolmasın, isyan etkenlerge tagı bir yazası bolmasın.

Tek sosu ihsanlar, iyilikler, cezalar, nav dünyada yok hükmünde. Demek baska orunda, beriliyegi yer bolgan.

Rabbimizden padşalığın, alemlerde yönetkenin, her bir zattı mutbay turup, işlerini tap düzönmen, em ölçönmen etkenini, közümüz ben körümüz, esimiz ben bilemiz. Demek Kuday Hak Rabb'ın, sav dünyada aylangan, idaresi Rablığı var.

Kainatı şetsiz el kainattı, Kudayımız Rab Allah bir başına yönetken. Er neyse bolsa bolsun, sağ kolunda ıslagan. Eş kömükçü olmadan, kıtırı nav kainattın erzatını erzatman, bir takika em toktamay, bilip görüp yasagan. Mine sosu ister menem, Rablığını körsötken.

Kudayımız Hak Allah'tın sosu munşa isler minen vaplığı körüngen kasında tağı ullu ongunluğu em son derece yakşı önerli atlarıman sıfatları em körülgen. Mine solay bir Rabb'ın kasiyetleri kasında neşe maksat gayasını bile verip olarga iman man ibadet ben yavap vergen müminlerge bir karşılığı bolmazpa. Tağı sosu sıfatlardı, em sonsuz maksatlardı. Örmet etbey salpı körgön, yoldan çıkkan kullarına bir yazası bolmazpa.

Nav dünyada karşılık bargılav ya da yeza berilgendi tap manemen biz Ali kırılmayımız. Demek başka orunda beriliyegini eslerimiz tez ok emen anlagan. Nege dese bargısız em yezasız bir sultan eş bir vakit kırılmagan.

Ayrıyeten nav dünya, sınalu yeri bolganga, karşılıktım be köbü, so dünyada berilmey, ahiretke taslangan. Sosu dünya asıl tuğul, erzat ahiretke körü, tüzütülüp yaratılgan.

Ziyadası kudayımız, bari etkenlerimizge karşılıklar beriyegini, paygambarlar yiberip basta Kur'an kitabıman insanlarga bildirgen.

124 bin elçi, mucizeli peygamberman, M4 ulu kitapman, yüzden ziyada sayfalarman, M milyonlagan evliya, sansız neşe asbiyaman, ükön alim insanlarman, berilgen bir kabardın, tuptuğra bolyagına, esi bolgan bir insan, eş inanmay kalır mı? Sağlıkla kalınız.

0: Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonetis Türkiye.
0: Oldi radyo glas Türkiye.
6: Gider radyo amuriyet Türkiye.
7: İni adalah radyo suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
0: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Edo Ankara, Akute Tifonitis Türkiye.